0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.
1: Bu hafta Express News'te neler var? Basel'land okullarında dini sembollerin yasaklanması bir önergeyle talep edildi. Basel'landschaft'ta U aboneliğinde indirim yok. 14 Haziran'da İsviçreli seçmenler 10 milyonluk İsviçre'ye hayır inisiyatifi hakkında oylama yapacak. Ve Basel-Stadt kantonunda maaştan gönüllü vergi kesintisi oylanacak. Basel-Land okullarında dini sembollerin yasaklanmasını talep eden önerge. Basel-Land okullarındaki başörtüsü yasağına yönelik bir önerge tartışmalara yol açıyor. Merkez Partisi milletvekili Dario Rigo geçen perşembe günü bu konuyla ilgili bir talepte bulundu. Rigo, öğretmenler ve 16 yaşına kadar olan öğrenciler için başörtüsü gibi görünür dini sembollerin okullarda yasaklanmasını talep etti. Gerekçe olarak toplumsal baskıya ve geleneksel rol modellerine karşı korunmayı öne sürüyor. Basel-Landschaft hükümetinin bu talebi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Basel-Landschaft'ta U aboneliğine indirim yok. Basel-Landschaft Eyalet Meclisi çocuklar ve gençler için indirimli U aboneliğini reddetti. Girişim 25 yaşına kadar olan gençlerin U aboneliği için yılda 542 frank yerine sadece 365 frank ödemesini talep etmişti. Eyalet Meclisi öneriyi 45'e karşı 34 oyla reddetti. Şimdi Basel-Landschaft seçmenleri inisiyatif hakkında karar verecekler. 14 Haziran'da İsviçreli seçmenler 10 milyonluk İsviçre'ye hayır inisiyatif hakkında oylama yapacak. İnisiyatif, İsviçre'de sürekli ikamet eden nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyonu aşmamasını öngörüyor. Bu sınır aşıldığı takdirde Federal Konsey ve Parlamento'nun aile birleşimini kısıtlamak gibi bazı önlemler alması gerekecek. Bu önlemler yetmezse son çare olarak Avrupa Birliği ile imzalanan kişilerin serbest dolaşım anlaşmasının feshedilmesi gündeme gelecek. Yine 14 Haziran'da Basel-Stadt kantonunda maaştan gönüllü vergi kesintisi oylanacak. Tasarı, vergilerin doğrudan maaştan kesilmesini öngörüyor. Ancak bunu istemeyenler istedikleri zaman bu uygulamadan vazgeçebilecekler. Tasarının destekçileri vergi borçlarının azalmasını umuyor. Karşı çıkanlar ise bunun şirketler için ek bir yük oluşturabileceğinden endişeli. Oylamalar hakkında daha fazla bilgiyi radiox.ch adresinde bulabilirsiniz. Bu haftaki Express haberleri bu kadar. Basel ve çevresinden daha fazla haber almak için radiox.ch adresini veya Instagram kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.